aşağı emin odil emidil gidil odinim. Alem ebisi ağları makul ve aşka disan ecmiye ağları makul ahatına sardala ve disan o derun iştinim. Paşa em yakıt zar beke de yeke mirate gerandi bela ota khereta alamı bade şemdin o. Dibe kulike duazda mirata adım ala fıdnu fesada akhine khudeta ala disan eleyle. Am kadda hudude ve la tejorin ve kasabe nabe khude komik aşka mahkul mederbune ha. Misseden gaban kibrayen işe mecbal aşka tinine ha. Ve bere adın ihsen ağa edil o din dine ve kasab nabe khude hecundi kisar alime ha. Disan eder bike dar bejlu baravi ve la te garib oğul bete bizzor ve hadder ba. دیسانه من گه حمدانیه مخو خلاص کدیه مگوش بانا عشیر از اوزاره شرب دینه به درکه چی رو ممان فنره باره مجدنیا اله تفینه